0: yeni kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta suma düşkünün. Herif kudu hatta, kudu bir çöl, bir çöl serkeliye kızdı bu ya. Herif kudu da onu. Ne olup beni şey, ama beni ses arabadır. Ahir kemur adı içeri dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diyelim bunu. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yalma.
2: Niye?
3: Çok
4: yok.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
5: Diyor ha. Ya bir adet sikeri bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor, çok. Diyorum başka çıkacağım, diyor ilahi. Ya Rakka falan, ya Gece elektriğimi kes, bakalım kesebilirsen keseceksin. Rakka'la git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيهم ما في السبي دم قبض بيجي دم قبض ورجع أقول لك دم قبض تاني عجل فبع أنا بحدي أنت فين جسكير يا بيجي ما فيش شباك بس سني ما سني ما سرقان شو يا عجل عجز وما جسكي فيها زبوك ما تجسكي فيها چه یه مگه اسکیفه؟ چه هیا؟ کترت یه اسکیفه؟
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kahvaltıdaki kahvaltı koymadı abinin anda. Berkan gel gel.
1: Sen abi.
2: Bak lan bak lan, gireceğiz şimdi bak
0: lan. Önü de doldur, çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala he, çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o kadar.
0: Ne? Tabii. Güzel iyi. Bu taraf sürü mü?
1: Elbette lan, o da
0: başka habbek ya. Ya kurban değilim, besi eden tem tem.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz, bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki su açıdan
0: verin. Sırrı ne bir ahlam. Talla, akul eksiği ben beyeyim. Giye sim hadi. Benet, aşırı mahvet, talla. Gel ingi, mutlaka yapıyorum ben. Ben mahvenet koşuyorum. Hiç. Ya o, nefes nefes yani.
1: Hangisi kafayı tanıdı, bak lan şunu?
0: Ey, hakikaten. Talla,
1: hadi ben cidrat, ha?
0: Fesin.

0: میتونی چای کنی.
1: ها؟
0: میتونی چای.
1: نه. نه.
2: دم دم
0: خلاص باشا.
2: اي سنابم جي پشتي سيروجا اي ادي açıklanmış ve
0: لا
2: evet.
0: نهار عندك ما اعتبره انا
2: بيغا تزاني دمار در مينو برافي بناوي دا اولو خال بناوي دا ورن اسكيفه بينن ev derhan mu ben AVM'ni. Tudu kazı mı?
0: Ben de şimdi daha fazla.
2: Ama tu da bejez kazım hem al yedi.
0: Tu kazım hem al yedi yani.
2: Sıkladı sen.
1: Burası.
2: Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, bunu üç tane. Damar çürmekte ve zeherim deli bir şey.
3: Bunu
2: işte. Ama belki ne vereceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

bu. Yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarı doğru değil. Şöyle Hı-hı. gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil. Bak, dümdüz böyle değil.
0: Böyle dümdüz gidiyorsun.
1: Bak, hastanede dümdüz yollar, bir de böyle yollar.
0: Sağa şuradan, dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet, gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Evet.
0: Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: Evet.
0: İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım, keseyim.
2: En zoru.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: sıkıntı yok.
1: Ne oldu hayırdır?
0: Orası bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Şey yapmış mı bari?
0: Oradan kapıları yiyorsun, ölüyorsun çocuğa.
2: Hoş değil ya Avrupa'da. Burayı alayım böyle.
3: Hı hı. İyiydi çünkü.
2: Yok çok dibe kadar olmam.
4: Hamayalarda çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çaban diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önüne kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum şimdi dengeleyeceğim. Buralar uzundur daha.
5: Hoş ne?
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: İyi.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasat
1: mı? Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evet, gel. Babam geliyor.
2: Uçma.
1: Emine görüşürüz.

0: çevirdin. Ne hala?
1: Hayır.
0: Sıkı büyüyük. Hı. Hiç eski falan.
1: Ayağla.
0: Ablacığım. Hı. Ablacığım.

0: 하자 그럼.
1: 네, 시작해. 브러스 에?
0: 왠지 마키나 프라파이 아이는 왠지 그런
1: 거
0: 2번째는 아니었구나. 제일
1: güzel.
0: Güzel. Ama sanki öptekilerden daha iyi yani.
1: Camdan bakıyorum. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
0: Biz mi dikeceksin yoksa onlar mı dikecek?
1: Yani şimdi biz de dikeceğiz.
0: Ha, onlar da yok. Sıra
1: işleyeceğiz.
0: Biraz ona göre. Çok güzel. Evet, tamam. Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama mahlama veren ne hoş ya. Ama mahle veri hoş. Valla. Hoş ya. Çeviri ve Altyazı M.K. Yani hoş der pas bir
2: Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 104 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

sizi bekleyen bir günden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı renk.
1: Hadi.
0: Hediyeydi ta, hediyeydi sana. Hediyeydi, vurup yedik. Vurup sakık, vurup yedik, vurup sakık. Hadi. Tat tavana, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idik ve bu kuvvetliydi mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okey ki toplatmıyız. Tamam. Herkes toplatmıyız.
1: Kala.
0: Kala. Kala. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çaka geçse idik çok ne?
1: Evet.

0: Abraham bir beni kıyısın be. Beni zahfı içe be. Sakala kuzey verdim Samet.
1: Tamam, tamam kardeşim.
0: Hepsi kalsın sakala kuzey kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sıfahı verdim, sakal kem koşuş be.
1: Ali Şeyh Mus.
0: Ha.
1: Azizler, izah jeyin tamam
0: mı? Ya, ala kam yönüne abone işe minel kudüs tarazıya.

0: çok.
1: Çok.
0: Özle, aferin sana.
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Ağlayacağım.
1: Evet.
0: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl içten sabır ama. Ne yapıyorsun?
1: İyi. Ben. Ne yapıyorsun?
0: Anne ne yapıyor anne?
1: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
0: Ne zaman geleceğim?
1: Evet.
0: Sınavlarım bitsin geleceğim.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
1: Tamam.
0: Sömestr tatilinde.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
1: Evet. Ne gideceğim?
0: Yalancı.

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, arp, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta suma düş kolen. Herif kudu hatta kudu bir çöz, bir çöz sen kedi yıkıstın boy ya. Herif kudu da var. Doğru beni şey ama beni şey arabe de ahir kemura dişeri dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum ki.
2: He?
3: Yazma.
2: Niye?
3: Çok yok.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yap diyor ha. Ya bir neden sikerim bir şey yap diyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya rakafalı. Ya kulli. Peder kebi. Gece elektriği kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبي دنقبط ويجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط أنا عجل فب أنا بحد ين فنجس كير يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجز وما جس كيف يا زبوك بتجيس كيف يا چه یه وگه اسکیفه؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkhan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Çay yapalım. Abi kulaktaki kahvaltı Mehmet abinle daha. Berkhan gel gel.
1: Kanar o.
2: Bak lan bak lan gireceksin bak
0: lan. Bunu da doldur. Çalkala güzel getir.
2: Sol su.
0: Çalkala ha. Çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o bak hadi.
0: Ne? Tamam hadi. Güzel iyi. Bu taraf sır mı?
1: Evet lan o da
0: başka habbek ya. Ya kurban değil. Besiye den den tamam.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya o sorun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki su açıp verdi.
0: Sır red bir ahlam. طلع اقول لك شيء من بيك نجي اسيم هذه البنات اشتغل مع بنات طلع جالي نجي من بنات بيور مع بنات بشر ليش؟ يا ولد نفذ نفس يعني
1: ممكن تخافيت عندي بقى في عشيرو؟
0: اي هاك انت
1: طلع
0: هذا
1: بجيب دلوقتي ها
0: شفتي

0: Tendo fazema?
1: عندنا في النهار خرجة
0: أما تدبي جاز تخزم هل مع اليدي؟
1: عندنا خرجة هنا على بيجانية
0: Kağıdı ser. Burası su altında kalınca böyle suyun altından dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
2: Sen nereden biliyorsun?
0: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum.
1: Ya.
0: Ünlü iş tane. Damar çürümekte bir zehrim deli bir şey. Ünlü iş tane.
3: Nereden?
0: Ama belki ne yiyeceğim.
1: Belki.
0: Güzel.
3: Çıkmak için tuttu.

yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarı doğru değil. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil ikinci sıra değil üçüncü sırada üç numara. Üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En sonu.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: Olsun, bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Hay Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Bir şey yapmış mı bari?
0: Ortam kapıları yiyor şimdi, biliyorsun çocuğa.
2: Başı ne ya Avrupa'nın? Burayı alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar ama.
4: Ha, bayanlar da çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum, şimdi dengeleyeceğim. Buralar uzundur daha.
2: Nasıl?
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: Eğilin.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kazanmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Dolap geliyor.
2: Uçmam.
1: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman?
3: Onu aldılar çok.
2: Al. Uçmam mıydı?
1: Bu annenin. Sen dedin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Bir çuval alıydı, zili verdiğine. Bu haliyetine, bu bataniye Fatma'ya, bu bile Fatma'ya. Mahmuş kendine bir.
4: Duvarlar şişmişti.
5: Ben bana bakın, atın da bir kendine girelim.
4: Bana da. Vallahi.
1: Başka?
4: Bana bir atlattır. Bana bir atlattır.

0: yeşil idi. Bu hala.
1: Kıl.
0: Sıkı gülü idi. Bu şey skupanlı.
1: Ağlayamıyor.
0: Ha, ablacığım. Ablacığım.

0: Gelebilmesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle selam. Hoş bul. Burası? Evet.
2: Burası da bu
0: merhaba. Merhaba.
1: Önce makine fırın fay aynı yer şey fırın kür.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet güzel. Evet. Gayet güzel.
1: Bizim Hasan Keftekilerden daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Süreçliyseniz
1: biraz öyle göre. Geçin sana. Nereden? Malajı bende. Bence var bir yani manzara ve serekale, minare. O işte hani ama veren yine. Ama mahalle ama veren ne hoşça. Ama mahalle veri hoşça. Valla. Hak. Hoşça. Çeviri ve Altyazı M.K. Hacı o neyle vurucu yani hoşça pas bükeni.
3: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması için belirtilir. Lütfen cepheler konaklarında ve bina oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Evlerde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. Lütfen.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Bunu ne? Hediyeydi ta, hediyeydi sana. Hediyeydi, vurup yedik, vurup sakık, vurup yedik, vurup sakık. Hadi. Tatlı ona, hadi. Tamam mı kaydı, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel, tamam. Tamam. Doğum, doğum. Doğum, gel. Kala yedik, böyle bol kuvvetliyik mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmıyız, tamam. Herkes toplatmıyız.
1: Tamam.
0: Tala. Tala. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çağa geçse yedik su soğuk ne?
1: Evet.

0: Abraham bir beni kıyısın be. Ben de şey çebi. Sakala kuzey verdim sana.
1: Tamam, tamam kardeşim.
0: Hep çıkarsın sakala kuzey kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakal ispahi verdi, sakal kem koşuştu.
1: Ali Şeyh Mus.
0: Ha.
1: Azizler izaf jinak tamam?
0: Ya ala kham yeni ne abne şey mena kudes tarazi.

0: Çok.
1: Özle, aferin sana.
0: E sen abin mi? Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl içten salladı ama. Ne yapıyorsun?
0: Ben. Ne yapıyorsun?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.

0: Böylece Hasan Keyif. Ey Abuk Zemurov. Moge. Öndaş kıl kıl. Huve kal. Kekon dufu kalatati kabel kile kabuktu. Ama ciddi hone murovtu. Aştokwe. Durum aştokwe.
1: Doktor şu an öyle teşhisi bulamıyor ya.
0: Değiş.
1: Ya adam biri diyor Parkinson'dur, biri diyor Parkinson değil.
0: Demek ki ikili selü stres.
1: İkili seveyim.
0: E tala anze nahne zeci da o ne? Abize başka. Tala mırı bu ırtaha mı vurdu? O vaze ikili kesir numaraz.
1: Ey adam.
0: Mönnen bahdu. Kafi... Zaten arit amel belediye. Hal ölüm raporları nahne nektiben. Çahvet şi ırtaha. Ölüm kağıdı iyice bunlayı. Nahne nektib mezarlık. Nahne nektiben tamam. Yaş ortalaması kıldım pirin ne? Mecak cina mukaddati ka cina lhone va ak pirin aglaban pirin kılma tu tarif mu? Yaş mı sen? Hayat olarak zeyn.

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, arp, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi ya, dostum oldu şükürler. Benim kudu adam, kudu bir çöğe, bir çöğe serkeliği kızdım o ya. Öyle kudu da oldu. Ne olup beni şey, ama beni şeyst araba da ahir kebrat içeri dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğer bunu. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yalla.
2: Niye?
3: Çok yok.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yapıyor ha. Ya bir de sikerim bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyorum şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor inayi. Yarrak kafalı diye. Kulli peder gibi. Gideceksin elektriğimi kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya kulli git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir tamam. Hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبي دنقبط دنقبط ويجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط أني عجل فبدو أنا بحدي أنت فين جسكر يا بيجي ما فيش شباك بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجل وما جسكيف يا زبوك ما تجسكيف يا چه یه وگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen şey yapalım. Abi kalaştaki kahveti Mehmet abinle daha. Berkan gel gel.
1: Anam o.
2: Bak gireceğiz şimdi bak
0: lan. Bunu da doldur, bu çarpkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çarpkala he, çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o bak hadi.
0: Ne?
1: Tamam
0: güzel iyi. Bu taraf sür mü?
1: Evet, la bu taraf
0: kaha pek ya. Ya kurban çekin besiye den ten tam.
1: Senin bu sorun olur mu canım? Ya o sorun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki su açıp verdi.
0: Sır red bir ahla. طلع اقول لك شيء من بيك انت يا سيم هالبنات اشتغل مع بنات طلع جالي نجيب متاثر بيورم مع بنات بشتغل ليش؟ يا ولد نفذ نفس يعني
1: ممكن تخافيت عندي بقى فلاح شنو؟
0: اي هاك انت طلع
1: هذا بجيب دلوقتي ها
0: شنو؟

0: Anh nghe chơi.
1: Hả?
0: Anh nghe chơi.
1: Nè. Nè.
2: Dầm năm bắt mít rồi. مكتب عم يخلص
0: خلص ده شيء
2: ايه sınav vermişi piştiyse roja edi açıklanmış ve
0: ya
2: evet
0: ne halim var artık ben ana Hı? Ben
2: Dizane damar da menü berave binave da evlo hal binave da verin eski fe binin ev der hanmu binave menü tu du khazema
0: ben de şuna khazam
2: ama tu du bejez khazam hem al yedi
0: du khazam hem al yedi yani
2: stadı sen
1: burası.
2: Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, bu iş tane. Damar çürmekte ve zehirin deliği bir şey. Bu iş tane.
3: Nerede?
2: Ama belki ne bir şey.
0: Belki.
2: Güzel.

yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle Hı-hı. gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz böyle dümdüz değil.
0: Gidiyorsun.
1: Bak evet. Hastanede dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet şöyle gidiyorsun. Fırın da bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev birinci sokak değil ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil ikinci sıra değil üçüncü sırada üç numara üç numaralı ev bizim ev.
2: Yerleştirmek üzerinde. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
3: Neyse.
2: İki yüz elli dört nedir?

0: yüzünde çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah Allah.
1: Ne zaman? İş yapmış peki? İş yapmış mı böyle?
0: Ortam kapıları yiyor şimdi biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne ya Afrin? Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yo çok dibe kadar ama.
0: Ha bayanlarda çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çok anlıyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle. Biliyorum şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
2: Okay.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasat
1: mı? Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evet, gel. Dolap geliyor.
2: Uçma.
1: Kaldırın.
3: Başka? 10 defa.
4: Bana bir atlattı.

0: Gelememesi lazım.
1: Hadi ayvar.
0: Evet, şöyle verelim. Baş
1: kal.
0: Burası...
2: Evet. Burası da olmuş herhalde.
0: Ben evet ama.
1: Önce makine fırafay aynen ya jik fırafıyor.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet küçük güzel. Değil, evet. Gayet güzel bir yani.
1: Bizim Hasan Kirtekilerden daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Süre içtiyseniz biraz aklına göre.
1: Geçmiş olsun. Neredeyim? Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekale, minare. O küştü hani ama veren yine. Ama mahalle ama verene hoşça. Ama mahalle veri hoşça. Valla. Hak. Hoşça. Hoşça. Hacı o huneyle vurucu yani hoşça pas bir kez.
3: Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla

0: Hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
1: Yeni Hasan Keyfi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Kaç gitseydin? Kırmızı mı? Hadi. Hediye ta, hediye di sana. Hediye di, vurup idek, vurup sakık, vurup idek, vurup sakık. Hadi. Tat tağına, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idek, ben bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmış değil, tamam. Herkes toplatmış. Kala. Kala. Kala.
2: Tamam.
0: Tamam. Çağa geçse idek çok ne?
2: Evet.

0: Evren bir beni kıyısın be. Beni zahsa içe be. Sakala kızı verdim Samet.
1: Tamam, tamam karışım.
0: Hepsi kalsın sakala kızı kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sıfahı verdim, sakal kem koşuştu.
1: Ali Şeyh Mus.
0: Ha.
1: Azizler izah jinak tamam?
0: Ya ala kham yeni ne abne şemna kudesh tarazi.

0: Çok.
1: Özle, aferin sana.
0: Ay, sen ne yapıyorsun?
1: Ağlayacağım.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak, kahve içiyorum. Bak, arkadaşlarım. Şerefsiz, nasıl içten sabır ama. Ne yapıyorsun?
0: İyi. Ne yapıyor?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.

0: Yeni kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta suma düşkünün. Herif kudu hatta, kudu bir çöl, bir çöl serkeliye kızdı bu ayı. Herif kudu da onu. Nuhu benci, ama benci ses arabadır. Ahir kebuna düşeni dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diyelim bunu. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yalma.
2: Niye?
3: Çok yok.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yapıyor ya. Ben bir adet sigara bir şey yapıyor ya. Ya bana diyor, diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya Rakafali, yapalı. Peter gibi. Gece elektriği kes, bakalım keseceksin. Git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبي دنقبط بيجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط تاني عجل فب أنا بحدي أنت فين جسكر يا بيجي ما فيش شباك بس سني ما سني ما سرقان شو يا عجل عجز وما جسكي فيها زبوك ما تجسكي فيها چه یه وگه اسکیفه؟ چه هیا؟ کترت یه اسکیفه؟
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kahvaltıdaki kahve koymadı abinle de. Berkan gel gel.
1: Sen abi.
2: Bak lan bak lan gireceği şimdi bak
0: lan. Bunu da doldur. Çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala he. Çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o kadar. Ne?
0: Tabii. Güzel iyi. Bu taraf sır mı?
1: Elbette.
0: Bu taraf kahpek ya. Ya kurban değil. Besi eden tem tem.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. O sorun olmaz. Bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki su açıdan
0: verin. Sırrı red bir ahlam. Talla akul eksiği ben beyeyim. Giye sim hadi. Ben et aşırma ben talla. Gel ingi mi tanıza biliyorum ben. Ben et koşuşuna. Hiç. Ya o nefes nefes yani.
1: Hangi kafayı tanıdı bak lan şunu?
0: Hey hakikaten. Talla
1: hadi ben cidrat ya.
0: Şimdi

0: geliyorum. Tamam.
1: Mektebe mi İhlas?
2: Nasıl başı?
1: Sınav vermişi pişti seyir hoca. Edi açılanmış ve.
2: Ne?
1: Evet.
2: Ne harcık var? Hadi bela.
1: Ana. Vega tizane damardır menü berave binave da. Evlo hal binave da verin eskife binin. Ev der hanmu binave menü. Tudu hazema.
2: Ben ne yapacağım?
1: Ama siz de beceriz kızım hem aile değil.
2: Ben de kızım hem aile değil yani.
1: Sıkıldı sen.
3: Burası.
1: Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, bunu işte anne. Damar şu mektebe zehrim denir bir şey. Bunu işte.
4: Nerede?
1: Ama belki ne yiyeceğim?
2: Belki.
1: Güzel.

Yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yol var, bir de böyle yol var.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En sonu.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: doğrusu küçücük kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına. Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Şey yapmış mı bari?
0: Ortam kapıları yiyor şimdi biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne ya Avrupa? Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yo çok dibe kadar ama.
4: Ha bayanlar da çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum şimdi dengeleyeceğim. Buralar uzundur daha.
2: Hoşne.
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: Eğil.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasat
1: mı? Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evet, gel. Dolap geliyor.
2: Uçma.
1: Emine görüşürüz.

0: Gelememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle verelim. Hoş bulduk. Burası? Evet.
2: Burası zor.
0: Benim mi? Bir
2: dolabı.
0: Benim mi?
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen önce kuralı.
0: Çok güzel bir bu. Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet güzel. Gayet güzel bir yer.
1: Bizim Hasankeyf'tekilerden daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz.
1: Tamam. Tamam. Malajı bende. Bence var yani manzara ve serekale, minare. O işte hani ama veren yine. Ama malama veren ne hoş ya. Ama malı veri hoş. Valla. Başka? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı? Hı?

0: Peki.
1: Yapılması ve düzeltmeleri önerilir. Lütfen cephelere koruyun.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediye değil daha, hediye değil. Hadi. Hediye değil, vurup yedek. Vurup sakık, vurup yedek, vurup sakık. Hadi. Tat dağına, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idek ve bu kuvvetliyiz mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki zıplatmayacağım. Tamam. Herkes zıplatmayacağım.
1: Kala.
0: Kala. Kala.

0: Abraham bir beni kıyısın be. Ben de ahsa içe be. Sakala koze verdim sana.
1: Tamam, tamam Halis Mahmut.
0: Hep çıkarsın sakala koze kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sifahi verdim, sakal kem koşuş be.
1: Halis Mahmut.
0: Ha.
1: Hazır da rizah jeyin tamam.
0: Ya ala kham jeyin ne abnay şeyim ne kudus tarazi.

0: Çok.
1: Özle, aferin sana.
0: Ayşen abinin.
1: Ağlayacağım.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl işten sallanamayın? Ne yapıyorsun?
0: İyi.
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.